son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden uzak?

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: geçecek.
1: Gönüllerin kralı. Kral
2: Efendim. Yaş Kimi Radyo.

0: olmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: 14 Haziran Pazar sabahı, günaydın. Tanıyorsunuz ama yine de nacizane kendimizi tanıtalım, hatırlatalım. Efendim ben Deniz.
1: Gönül dostu Şener.
0: Normalde hafta içi yaparım bunu.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Bugün milli maçla ilgili bir yoğunluk, bir koşturma. Sadece Amerika'daki milli takımımız değil, Türkiye'nin her yerinde sabahın erken saatinde kalkıp maç seyretmek için alanlarda, farklı alanlarda, belediyelerin düzenlemiş olduğu organizasyonlarda ya da özel şahısların düzenlediği organizasyonlarda maçı izlemek için sabah namazını kılıp kahvaltısını yapıp alanda toplanıp maç izlemek için bekleyen herkese, radyo dinleyen varsa onlara da bir günaydın diyelim. Pazar sabahınız hayırlı olsun. Evden çıkarken umutlu bir şekilde çıkmak istiyordum. Geleyim şu maçı güzel bir şekilde kazanalım, yayında kutlayalım diyordum. 1-0 mağlubuz şu an. İlk yarıda yediğimiz golle maalesef Avustralya karşısında 1-0 mağlubuz. Milli takım iyi oynuyor, çok güzel oynuyor ama maalesef adamlar o kadar uzun, o kadar açı kapatıyorlar ki çocuklar kaçacak yer aramaya çalışıyor. Bir şekilde verkaçla kaleye sokulmaya çalışıyoruz. Yetenek var. Evet, sabah gelirken Mehmet abiyle de konuştuk. Futbolcularımızda yetenek var. Biraz tecrübe, biraz da şans, az da kalite gerekiyor. Ama hala umudumuz var ki dün akşamki maçtan yola çıkarsak İsviçre garanti favoriydi. 1-0 galipti. Son dakikada Katar attığı golle bir puanı aldı. Biz son dakikada iki golle belki de maçı alırız. Milli takımımızın yanındayız. Her ne kadar şu an 1-0 mağlup olsak da umudumuzu kaybetmiyoruz. İnşallah kazanırız diyoruz. Hadi bakalım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
11: Reklam. Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM. Gönül Dostu Şener.
12: Türkiye'yi uyandıran adam.

Hem maçı izliyoruz hem şarkılarımızı seçip sabah güne güzel bir şekilde uyandırmaya çalışıyoruz. Pazar sabahı sizleri ataklarımız var. Yani çok istiyoruz bir gol atalım diye ama katı bir defans var Avustralya'da. Orayı geçmekte biraz zorlanıyoruz. Az önce sevgili Arda bir friki kullandı. Köşeden çıkardı kaleci. Baskımız devam ediyor. Yani onlar topu yakalarsa böyle bir atağa kalkıyorlar. Top bizdeyken ciddi anlamda baskı kuruyoruz ama şöyle bir gol atsak böyle bir kendimize ah arkadaş o pas öyle verilirim ya. Bana maç anlattırmayın abi ya. Ben maç anlatırken kötü oluyorum. Ya Berlin'den Ayşe abla çalışıyorum. Radyo açık ses seda yokken sesinizi duyduk motivasyon olsun diye inşallah milli takım için arka hadi son anda yine kaptırdık top. Neyse çocuklara motivasyon olsun inşallah dualarımız onlarla birlikte Rabbim onlara güç kuvvet versin. Daha önce de söyledim evet yeteneğimiz var ama biraz tecrübe dünya kupası tecrübesi biraz şans biraz fizik fizik de çok önemli yani ne kadar çok yeteneğin de olsa karşı tarafın fizik gücünü biraz zorlanıyorsun geçmekte. Hakemler de biraz çok şey davranıyorlar. Hor davranıyorlar. Dün akşamki maçta mesela Katar'ın birçok faulünü vermeyen bir hakemle karşılaştık. İsviçre'yi tutan ama sonra Katar güzelliğini yaptı. Bekledi Katar üstüne kattı. Biz de milli takım olarak inşallah yani önce bir beraberliği alalım. Sonra galibiyeti inşallah kazanırız diyelim.

Ya acayip saldırıyoruz. Tek kale oynuyoruz neredeyse. Kazayla bir top alırlarsa atak yapıyorlar. Oynayan biziz. Golü atan onlar olmuş. 1-0 mağlubuz ama yani tek kale oynuyoruz. Avustralya karşısında. Hadi çocuklar ya ne olur bir yüzümüzü güldürün Allah aşkına. Yani ayağımızda top tutamıyoruz. Biraz heyecan da var tabii ki çocuklarda. Oyuncu değişiklikleri oldu. Orkun çıktı, Yunus girdi. Kenan oyuna girdi sonradan. Sakatlığı vardı Kenan oyunda. Yani büyük çaba sarf ediyoruz. Orta sahada Arda olsun, Hakan olsun. Yani ellerinden geleni yapıyor çocuklar ama adamlar duvar örmüşler resmen. O duvarı yıkmaya çalışıyoruz. Dur bakalım inşallah başaracak bizim çocuklar ama boyları, postları, her şeyi. Yani istiyorsun, canı gönülden kazanmak istiyorsun da bir de gerçekleri göz ardı edemiyorsun. Bir de gördüğün gerçekler var.

Arkadaş ya bayağı zorluyoruz. Yani kalenin sağından solundan adamları orta sahadan bu tarafa geçirmiyoruz. Ya, ciddi anlamda sağlam baskımız var. Adamları geçemiyoruz yani. Bir garip oluyorsun. Biri vursa da şuradan bir Hakan vursun, Arda vursun, Yunus girdi oyuna, Yunus sağdan. Yok, sanki böyle bir şey... Söylemediği dili var mı insanın kendi kendini etkilememesi için, ama inanıyoruz ya, hadi inşallah bu kadar baskıdan sonra bir gol gelmesi lazım. Yani, Katar'dan iyiyizdir yani, en azından bu kadar baskıdan sonra bir gol atalım. Önce bir beraberliği alalım Allah'ın izniyle, pazar sabahı şöyle maçı izleyen milyonların yüzünde bir tebessüm olsun. Önce bir beraberliği, sonra da galibiyeti inşallah. Dualarımız çocuklarla, inşallah başarılı. Almanya'dan Lale günaydın. Fatih Sultan Mehmet gibi 1453 surları nasıl yıktılarsa bizim çocuklar da Avustralya surlarını yıkıp en azından bir gün atıp beraberliğe kalsalar. Ben önce beraberlik sonra galibiyet istiyorum. İsteyenin yüzü bir kara. Rabbim inşallah izin verir. Hadi çocuklar ya.

0: maalesef ikinci golü yedik. Gol ararken, tek kale top oynarken adamları kaptığı bir topta ikinci golü attılar maalesef.
1: Hem de çok seviyorum.
0: Evet, yetenekliyiz, inançlıyız, hırslıyız. Acaba çocuklara çok şey mi yükledik? O baskının altında mı kaldılar, bir türlü o stresi atamadılar mı diye düşünüyor insan.
1: Sensin kaşı gözü sürmeliyim. Sensin yanağı gamzelim.
0: Maalesef beraberliği ararken ikinci golü yedi milli takımımız.
1: Hem de çok aşkımsın.
0: 20 dakikalık bir zaman dilimi söz konusu, uzatmayla birlikte büyük bir ihtimalle 20 dakika daha oynanacak maç. 2-0 mağlubuz.

oyuncu değişikliklerimiz var. Milli takımda yani çocukların hepsi hazır. Kafa olarak da hazırlar diye düşünüyoruz ama acaba biz çok mu misyon, çok mu şey yükledik bu çocuklara da? Yok abi, yani adamlar bir şekilde kale ağzında öyle ya da böyle ayaklarına çarpıyor, kollarına, kafalarına çarpıyor. O topu içeri atamıyoruz bir türlü. İnanıyoruz, savaşıyoruz. Çok çok yetenekli ayaklarımız var. Ama biraz da şansa da ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Kilis'ten Bekir, günaydın Bekir Çeliktaş. Pazar günü sesini duymak sürpriz oldu diyor. Keşke şu maçı alsaydık da böyle daha canlı sunabilseydik, daha içten, daha istekli, moralimiz bozulmadan milli takımın yanında galibiyetle şunu yapabilseydik bugün. Ama hafta içi söylemiştim yani ben bu adamlardan çekiniyorum diye. Bir gol atarız inşallah. Hadi çocuklar ya. Ah, deniyoruz ama olmuyor. İşin kötü yanı, eğer bu maçı bu şekilde kaybedersek diğer iki maçın ikisini de kazanmamız gerekiyor yani. Hem Amerika'yı, belli, Panama mıydı diğer şey? Artık onda şey böyle. Olsa doğru olması olur gibi söylüyoruz ama iki maçı da kazanmamız lazım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Ya çünkü dikkatimi çekiyor. Sadece bize istinaden değil. Yani turnuvada zayıf gibi görünen ya da lobisi olmayan bir diyeyim ne diyeyim takımlarla ilgili hakemler, orta saha hakemleri o kadar rahat bir şekilde kart çıkartıyor ki size. Rakibin yaptığı faulleri normal olarak gösteriyor. Normal diyor. Sen yaptığın zaman otomatikman kartı çıkartıyor. Ben burayı çözemiyorum. Onun yaptığı da faul. Ona niye kart çıkmıyor? Hakemin bakış açısı. Ya bu da ister istemez oyuncunun motivasyonunu etkiliyor abi. Umut dolu kalkın senin. Yine bastırıyoruz. Soldan sağdan ataklar yapıyoruz. Şansımızı deniyoruz.

kale sahası içerisinde ceza alanında yani bize vurdurmamak için hani öyle bir duvar örmüşler, öyle bir kapatıyorlar ki çocuklar açı bulmaya çalışıyor, zorlanıyoruz. Bayağı bir zorlanıyoruz. Yani çok iyi top çeviriyoruz. Ceza alanına çok rahat giriyoruz. Sağdan soldan çok iyi geliyoruz, bastırıyoruz ama o ceza alanı içerisinde adamlar duvar örmüş. Resmen orayı geçemiyoruz. Bizim Çanakkale geçilmezi adamlar bize uyguluyor. Dur bakalım inşallah yani şu an sağ atak yapıyorduk, sola geçtik. Soldan Kenan'la bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Deniyoruz şansımızı. Vurdurmuyorlar topu da. Ha. Vurduk topa da kaleciye idman topu gibi oldu. Neyse ya. Bu maçı yani bir gol atıp da 2-1 olsa da ne işimize yarayacak diyesi geliyor insanın ama moral olur belki bir gol atsa. Belki bir parça moral olur. Zaten son 5-6 dakika. Hiç beklediğimiz gibi olmadı. Ama olsun. Sabah gelirken serviste kullandığım cümle. Çocuklar buraya da geldik ya. 24 yıl sonra ayağınıza sağlık. Önümüzdeki maçlara bakacağız.

Pazar günü sesini duymak güzel diyorsunuz da yani keşke böyle daha canlı, daha içten, daha istikli, şöyle maçı almış bir şekilde bir pazar sabahı size program yapabilseydim. Konya'dan Hasan Eymen, Hasan yanaklarından öpüyorum. Milli takım inşallah atak yapıyoruz, atak yapar diyorsun da atak yapıyoruz ama ya katı bir defansa karşı karşıyayız. Bir de bunların en kısası 1.80. Her topu kafayla çıkartıyorlar. Maalesef yani o kadar zorlamamıza, tek kale oynamamıza rağmen her topu adamlar bir şekilde çıkartıyor. Zaten iki tane top yakalayıp iki atak yaptılar, iki gol attılar.

0: Abi yok ya, sanki kaleyi okuyup üflemiş adamlar yani. Nasıl bir basiret bağlanması? En ufacık top onların ayağına gidiyor. Hangi topu vursan onların kafasına gidiyor.
1: Hayatı tesbih yapmışım, sanıyorum.
0: Demek ki bizden daha çok inandılar.

Çağlar'cığım tek kaleyiz ama maalesef yani ya bastırıyoruz. Ya adamların defansında nasıl bir şey varsa bizden daha fazla dua ettiler, okunmuşlar mı? Ya kafalarına çarpıyor, ayaklarına çarpıyor, bir şekilde o topu kesiyorlar, giremiyorsun içeri. Golü atamıyoruz. Yani çok çaba sarf ediyoruz. Çocuklar çok uğraşıyor. Yani bir de şey, kart konusunda bize çok cömertler. Öyle mi? Çok cömert. Bize anında kart çıkıyor. Karşı tarafa bir şey çıkarmıyor. Maçı bitirdi galiba. Maçı bitirdi evet. Maalesef. Maalesef 2-0 kaybettik. Yani çok hakemlerin yönetiminden çok memnun değilim. Dün akşam aynısını Katar'a yaptılar. Katar'a yapılan faulleri görmüyorlar. Diğer taraf faul oldu mu anında kart çıkartıyorlar. Bu akşam bizde de aynısı oldu. Çok rahat bize kart çıkıyor. Adamlar faul yaptığı zaman fauli bile görmemezlikten geliyorlar. Çifte standartlı bir durum söz konusu geliyor. Çocuklara helal olsun. En azından burada olmamız bile bizim için bir değer. Diğer iki maçı Amerika'ya ve Panama, onlara bakacağız. Onları inşallah kazanacağız. Umudumuz bu. Belki bir parça ders olur bize diyelim. Uyanmaya çalışalım.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Son dakika.
2: Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası hasretine 24 yıl aranın ardından son veren Türkiye maçı 2-0 kaybetti. Goller 27. dakikada Enran Kunda ve 75. dakikada Matt Kalfe'den geldi. Millilerimiz bir sonraki maçını bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde 20 Haziran'da Paraguay ile yapacak. Paraguay'da gruptaki ilk maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. Bir kez daha belirtelim, Ayıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
1: Son dakika.

Çok isterdim pazar sabahı bu programa gelip milli takımın ilk maçında galip gelmesini ve bu heyecanla aşka büyük bir şekilde anlatmayı gerçekten çok isterdim ama olmadı. Tek kale oynanan bir maç, iki atak yapıp iki gol atan bir Avustralya ve maalesef 2-0 mağlup olan bir milli takım. Amerika maçı ve tabii ki sonrasında da inşallah diğer takımla oynayacağımız maçta şansımızı deneyeceğiz. Ben müsaade istiyorum. Yarın sabah 7'de gelmek için mutlu pazarlar diliyorum. Unutmayın, hayat devam ediyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam E grubunda saat 20'de Almanya, Curaçao, F grubundaysa saat 23'te Hollanda, Japonya müsabakaları var. 15 Haziran gece 2'de E grubunda fil dişi sahile Ekvador, 5'te de F grubunda İsveç, Tunus karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Anlatamadım.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlar.

Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

İlaç gibi radyo. Reklam. Mustafa Keser sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde sahnede. Bir...

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika Dünya Kupası tarihinin en çok kaybeden takımı. Kuzey Amerika ülkesi organizasyonun başlangıcından bu yana 25 maç kaybetti. Dünya Kupası tarihinin en çok berabere kalan takımı ise 21 beraberlikle İtalya.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: www.babamar.com.tr'de.
1: Babamar çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Vital millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Benim deli gönlüm vay. Yine kaldık mı baş başa? Yine emekler gitti mi boşa? Dökülse de yapraklarımız, kalsak da kara kışa. Sevmekten vaz mı geçeriz? Hele bahar gelsin, biz yine severiz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10 yıl sonra yeniden doldu. Göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal, denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür.
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayrağı.

Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: petrolofisi.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için...

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: bazen.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam
1: İlhan. İlaç gibi radyo.

0: seni.
1: Evet, 13.30 yaptık saatlerimizi. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine pazar olmasına rağmen mesaide olan kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Doktor bir program bizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi hafta sonu özel şarkılarımızla bu pazarda saat 16'ya kadar siz kralcılarımıza eşlik etmeye devam edeceğiz. Eşlik ederken diğer taraftan da gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Hemen programın başında WhatsApp hattımızı da belirtelim. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00'dan hem mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel keyifli şarkılarla başladık. Yine keyifli şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Kadirhan Eskişehir'den Müzeyyen, ben oğlum Sezgin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sercan Milas'tan kardeşleri Caner'le bizleri dinlediklerini belirtmişler. İyi pazarlar Kadirhan kardeşim, hoş geldin. İyisindir inşallah. Sesini duymak çok güzel. Her zaman olduğu gibi severek son ses dinliyorum. Oğluşum Kerim'e kendime gelsin sıradaki şarkı. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Almanya'dan Herten'den gelen bir mesaj. Sevgili Fatoş ablamız göndermiş. Selam olsun. Hem ona hem de gurbette olan tüm kralcılarımıza.

Sercan, sevgili Sercan, Türk Hava Yolları VIP ekip olarak yollardayız. Kadir Han, bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Kemal Bola kaptana, Serkan Kandemir'e ve Sercan'a selam olsun. Hem onlara hem yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bu arada bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: yeri.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: merhabalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Welcome to NAD.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
2: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Kucak dolusu selamlar. Ben Zeliha, eşim Kenan'la seni iş yerimizi tamir ederken dinlemekteyiz Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Yine gurbetten gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan, hayırlı pazarlar. Ben de Almanya Hamburg'dan dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı özellikle oğlum Turgut'a, kızlarım Elif, Ebru ve Mehtap'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya Hamburg'dan Gülten Şimşek'ten gelen bir mesaj. Selamlar Kadirhan, eşimle balkonda seni dinliyoruz diyor İzmir. Rukiye'ye de sıradaki şarkıyı armağan edelim. Adana Kozan'dan Ömer Terzi İsmail için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan abi selamlar. İstanbul Esenler Otogar'dan taksici kralcımızdan gelen bir mesajımız var. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor sevgili Abdullah.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Semat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Adana Ceyhan'dan sevgili Ezgi'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar Kadirhan. İstanbul'dan Tayfun ben. Şu anda seni dinliyorum. Canımdan çok sevdiğim eşim Gülay için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Samsun'dan Elmas'tan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan. İzmir'den Menemen'den Gül Ildız. Bugün eşimin doğum günü demiş. Onun da doğum günü kutlarsan mutlu olurum diyor. Necat Ildız. Hem onun hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. İnşallah sağlıkla beraber. Nazlı Can'dan gelen bir mesajımız var. İyi pazarlar, mutlu pazarlar Kadirhan abi demiş. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesine güzel bir şarkımız var.

Huriye Lyon şehrinden seni dinlemekteyim demiş. Yine İstanbul'dan Samet'ten gelen bir mesajımız var. Sizleri severek dinliyorum diyor. İbrahim Duranoğlu sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Çorum'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan selam olsun demiş sevgili Recep Bodur. Bizden de ona selam olsun. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Samsun'dan İdris Avcı. Ben de bir taraftan biber fidesi dikiyorum. Diğer taraftan da seni dinliyorum. Özellikle kayınvaliden Semra Çalışkan için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Selam gönderelim. Selamla beraber kolaylıklar dileyelim. Ordu'dan, Altın Ordu'dan gelen bir mesajımız var. Oğlum Berkcan için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ali Rıza Arpaköy'den göndermiş bu mesajı. Hem sevgili Berkcan'a hem de Ali Rıza'ya şarkımız armağanımız olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele Cummins ile devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Mesajlarımız da oldukça yoğun. Hayırlı pazarlar Kadirhan. Diyarbakır'dan Necla oğlum Muhammed Yusuf'a gelsin demiş. Yine Gülhan'dan gelen bir mesajımız var. O da eşi İmdat da bizleri dinlemekte. Selam olsun onlara da.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam E grubunda saat 20'de Almanya, Curaçao, F grubunda ise saat 23'te Hollanda, Japonya müsabakaları var. 15 Haziran gece 2'de E grubunda fil dişi sahile Ekvador, 5'te de F grubunda İsveç, Tunus karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kadirhan.

0: Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim. Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. İstanbul Bağcılar'dan sevgili Feray'dan gelen bir mesajımız var. Sus şarkısını istiyorum Kadirhan Kral Laps'tan demiş. İzmir'den Aslı selam gönderen kralcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Feray İstanbul'dan sesini duymak güzel diyor. Özellikle tüm arkadaşlarım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan seni dinliyorum diyor Selvi Nur. Fatma ile seni dinlemekteyiz demiş. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Leyla üstünden gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Mutlu pazarlar demiş. Evet, seni dinliyorum Kadirhan diyor Samsun'dan. Ümit. Erzurum'dan gelen bir mesajımız var. Esen. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Neşe'den gelen bir mesaj Konya'dan. Kadirhan 1999'dan beri sizleri dinliyorum diyor. Küçücüğüm Emine Berra ile seni dinliyoruz. Emine Berra'ya da bir selam göndersen mutlu olurum. Aynı zamanda mesaide olan eşi Mustafa Kaya'ya gelsin diyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam bir han.

Benimle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Evet, güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. Kadirhan abi seni dinliyoruz. Selvi Nur ve Fatıma. 13 ve 12 yaşındayız. Dün LGS sınavına girdi. Bugün de seni dinliyoruz demiş. İnşallah güzel sonuçlar almalarını temenni ediyoruz. Hem Selvi Nur'a hem arkadaşına da selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Gizem Arıcı'dan gelen bir mesajımız var. Umut Kanmaz, Bursa'dan selamlar. Kadirhan iyi yayınlar. İzmir'deki kardeşime gelsin diyor. Kadirhan abicim, Balıkesir'den Elif ben, şu anda yine her zamanki gibi mesaide seni dinliyoruz. Çiğdem ablama ve bana bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bursa Emek'ten Büşra, canım abim Şenol'a gelsin demiş. Kadirhan Türkiye'nin en büyük ve en kral radyosuna selam olsun diyor. Meral Genç, bizden de ona selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: Yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. İlaç gibi radyo.
5: Reklam bir han.

0532 703 9200 radyomuzun WhatsApp hattı. 15-25 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Pazar birçok kralcımız tatil ama mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza selam olsun. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Kadirhan kardeşim hayırlı pazarlar. Ünye'den seni dinlemekteyim. Mustafa ben, arkadaşlarım Murat Kırmızı, Abdullah Müezzinoğlu ve tüm sevdiklerime Ünye'den selam olsun demiş. Yine Burhan Çelik'ten gelen bir mesaj. Karabük T tipi cezaevinde yatmakta olan Yusuf Özkan, Tunahan Şen'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz şarkımızı ama öncesinde devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Çorum'dan gelen bir mesaj. Eşime gelsin, onu çok seviyorum diyor Fatih. Adana'dan gelen bir mesaj. Yeşim de şu anda Kadirhan, bir taraftan seyir halindeyiz Adana'da, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Gizem Arıcı'ya selam olsun. Samsun Terme'den çalışan kralcılarımızdan Murat Cankurt şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Erzurum'dan selam olsun demiş. Kadirhan seni dinliyorum. Tunceli'den Doğan, kız arkadaşım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: A milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu hayal kırıklığıyla hüsranla başladı. D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi bizim çocuklar. Oyun iyi değildi, kabul ediyoruz. Montella'nın tercihleri aynı şekilde iyi değildi. Hem öğretmen olarak hem de öğrenci olarak ikisi de sınıfı geçemedi, sınıfta kaldı bu maç itibariyle. Montella'nın oyunu doğru okuyamadığını düşünüyorum. Oyuncuların, bizim çocukların da Avustralya'nın sertliğine cevap veremediğini düşünüyorum. Aynı zamanda oyuncuların birbiriyle uyumu da maalesef yoktu. Bunu çok net bir şekilde görebildik. Montella maç sonrası basın toplantısında çok üzgünüm dedi. Sorumluluğu kabul etti. İstatistik bilgisi verdi. 30 şut attık ama gol olmayınca bu durumlar ortaya çıkıyor dedi. Fakat 30 şutun kaçı nitelikli şut, ona bakmak gerekiyor. Toplasak 5 tane. Şunu söylemek gerekiyor. Bugün Vancouver'da tam bir Dünya Kupası maç atmosferi vardı. İki ülkenin taraftarları sokaklarda festival havası yaşattılar ve yaşadılar. Milli takım önümüzdeki hafta, o da kendisi gibi ilk maçını kaybeden Paraguay ile oynayacak. Avustralya maçından en kötü 1 puan diyorduk ama Paraguay maçından mutlaka 3 puanla dönmek zorundayız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Kadirhan.

Bu arada yavaş yavaş da beraberliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşim Serdar Çelen'den gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan şu anda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Çok sevdiğim eşim Dilek Çelen'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Hem Serdar'a hem eşi Dilek'e de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Eskişehir'den Ufuk, Kadirhan abi kolay gelsin, tüm kralcılara selam olsun demiş. Fethiye'den tatildeyim, dinliyorum her zaman yazmasam da diyor. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Malatyalı Nilgün'den gelen bir mesaj, selam gönderelim. İyi tatiller diliyoruz bu arada. Manisa'dan Ahmetli'den Hakan'dan bir mesajımız var. Hakan Taşıyan'dan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Yine gelen mesajlarımızdan Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevi L1'de yatan abi Mücahit'e, kardeşim Ramazan Sarı'ya, Mustafa ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. İsim belirtmemiş kralcımız. Belçika Gent'ten gelen bir mesajımız var. Şahin, şimdiden tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Kızım Rabia'ya babalar günü hediyesi için teşekkür ederim demiş.

0: Evet, İstanbul Küçükçekmece'den Bertu ve Sıraca'da selam gönderelim. Onlar da selamlarını iletmişler. Kadirhan İzmir'den Melis, Sivas Kadın Açık'ta Yatan Canım Merve'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Eşim Şeyda'ya sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş İstanbul'dan. Azat, Tekirdağ Kapaklı'dan iki kuzen Sibel ve Caner. Yine Almanya'dan yazıyorum. Şu anda seni dinliyorum demiş Fidan. Tırla yolculuk yapıyoruz Hollanda, Belçika. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Orkun Fidan göndermiş bu arada mesajı. Gelibolu'dan Yüksel teyzemize selamlarımızı iletelim. Kitap okuyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum. İstanbul Üsküdar'da oturuyorum, emekli öğretmenim. Memleketimiz Malatya Hekimhan, Akpınar köyüne yerleştik. 2 yıldır köyde yaşıyoruz ve çok mutluyuz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza, Malatya'dan Asiye öğretmenimize de. Sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan artık günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.
1: Kadirhan

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izleme.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar...

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
7: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza bir kez daha güzel bir pazar günü diliyoruz. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Son birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan Tekirdağ Saray, Küçük Yoncalı'dan. Adil şu anda arkadaşım Aytur'la seni dinliyoruz demiş. Rıfkı Çobanoğlu'ndan, Ankara Ayaş'tan gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Ayşe ablamız Köln'den bizleri dinlemekte. Hayırlı pazarlar diyor Sincan'dan Aysun. Kayseri'den Yeter Pazar Temizi yaparken seni dinliyorum Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bekir Kaymaz'dan gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı eşime de armağan edersen mutlu olurum demiş. Final şarkımızı onlara, aynı zamanda Bursa'dan taksici Ramazan'a da armağan edelim. Yarın gece 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Burahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10 yıl sonra yeniden doldu. Göl göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.
3: Çevre Bülteni.

20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la En Kral 20 listemize 20 numaradan giriş yapıyor. Hicran.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunçbilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep

0: tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Ay, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Bankam,
1: bank, İlaç gibi radyo. Reklam. En Kral 20. Listemizin 17 numarasında geçtiğimiz günlerde Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzik severlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3 sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu bu hafta 14 numarada yerini alıyor. Masa.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 12 Haziran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
8: En Kral 20.
9: Listemizin 11 numarasında Baboş türküsüyle İbrahim Tatlıses'i dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özil listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta listemizde 9 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Belki.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait. Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk listemizin 5 numarasında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: En Kral 20.
4: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı, En Kral 20 listemizde bu hafta

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Oyuncak Gibi şarkısıyla Aleyna Tilki'yi ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyle'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

0: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: yardımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
2: En Kral 20, 20 numara.
3: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
2: 19 numara.

0: hazinemdir.
1: 17 numara.
0: Geliyorsa o da senden gelirse. Bütün hayallerim yandı yokuşlarda.
1: 16 numara.
0: Bir

0: kaldım.
1: 13 numara.
0: Uyurulursam kalkarım, sızlıyorsa vicdanım.
1: 12 numara.
0: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
1: 11 numara.
0: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma.
1: En Kral 20, 10 numara.

0: 9 numara. Sekiz numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: Yedi numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: Altı numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam E grubunda saat 20'de Almanya, Curaçao, F grubunda ise saat 23'te Hollanda, Japonya müsabakaları var. 15 Haziran gece 2'de E grubunda Fil Dişi sahili Ekvador, 5'te de F grubunda İsveç, Tunus karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kimselere güvenmiyorum. Kafam karışık, aşık olamıyorum. Elimde değil acımın hafiflemesi. Neden bu kadar acıdır aşkın cidisi?

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Unutulmayanlar. Unutulmayanlar. Erdem.
1: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese keyifli, güzel bir pazar günü diliyorum sevgili dostlar. Unutulmayanlar programıyla yine mikrofon karşısındayız. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atmış, hepimizin kalbine, gönlüne taht kurmuş o efsane şarkılar, o tozlu raflardan çıkacak ve mikrofonlarla ve sizle buluşacak inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Kral Nöbetçi Erdem.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Şimdiki konuğumuz çok büyük bir ses, çok büyük bir usta, diva sonuçta. Her şarkının hakkını fazlasıyla veren bir isim.

Fantezi müziğin başlangıç ismi olarak müzik otoriteleri öyle nitelendiriyor. Tabii çok geniş bir repertuar, dinleyicilerle diyaloglar, o Ari Susam'ın da devam ettirdiği ekolün başlangıç ismi. Çok geniş bir repertuar, sanat müziği var, arabesk var, pop müzik var, hatta yabancı aranjman şarkılar bile var repertuarında. Öyle geniş bir repertuarı, tarzı, üslubu, tavrı, efendiliğiyle büyük bir ekol Ferdi Özbeğen.

Şimdiki konuğumuz çok büyük bir usta. Her elinde bin marifet var, öyle diyebiliriz. Kendisi söz yazarı, bestekar, yorumcu, tam bir sanatçı, bir siyaset adamı, politikacı, çok önemli bir yazar. Hem romanları var, hem hikayeleri var, hem de gazetede köşe yazarlığı da var. Her şey var yani, yok yok. Çok büyük bir usta, çok büyük bir efsane. Zaten Leylim Ley ve Güneş Topla benim için iki şarkı onu özetlemek için yeterli. Büyük usta Zülfü Livaneli.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: LÖSEV hayat verir.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Şimdiki konuğumuzun sesi ve yorumunu çok seviyorum sevgili kralcılar. 80'lerde çok efsaneydi ama Ergüder Yoldaş'tan dolayı mı devam etmedi müziğe, onu bilmiyorum. Ya şu müziğe baksanıza Allah aşkına ya. Böyle bir beste... Ya dönence gibi bir şey yani. O ekolden bir beste yapmışlar. Öyle bir şarkı yapmışlar. Nur Yoldaş da çok fena yorumlamış.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkasın. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Gerçekçi Erdem.
1: Şimdiki konuğumuzla 1980'lerin sonunda tanıştım sevgili Kralcı. Rahmetli dayım Kilim albümünü almıştı ve o albümden o Kilim türküsü kulaklarımda ve kalbimde yer etmiştir. Hep Fatih Kısaparmak çaldığında o Kilim, sevdiğine sözü olan bir Kilim doku geliyor ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki Fatih Kısaparmak'ın şiirleri ve şiirlere kattığı yorumları ve hayat bana yalan söylediği, özellikle burada kırmızı kalemle altını çizmek istiyorum. Şiirlerin devamını bekliyoruz büyük usta.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM'de unutulmayanlar.

0: sazı, sözü, söylenişi insanı alıyor götürüyor. Mihriban öyle bir ezgi ki aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Ne türküler yapmışlar. Evet dostlar, o zaman gelelim resitalimize. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi, iki ustayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.
2: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kadınlar Dünya Kupası ilk defa 1991 yılında FIFA tarafından düzenlendi. ABD tarafından kazanılan Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk ev sahibi Çin oldu. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri iki kez Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Nöbetçi Erdem.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Balmik poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Nöbetçi Erdem, Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasiple kısmette varsa pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde ben yine karşınızda olacağım. Kezban ablaya kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Saat 22'ye kadar en kral şarkılarla beraberiz. Güzel bir pazar akşamı olsun. Babalar resitaliyle merhaba diyelim yayınımıza. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gelsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Şahane bir babalar listeriyle yayınımıza merhaba dedik. İmparator'un, İbrahim Tatlıses'in en sevdiğimiz şarkılarından biri 2023 yılından sevenlerine hediye olarak gelecek. Ve hemen ardından Serkan Kaya'dan ve Ümit Yaşar'dan 2026 imzalı yeni şarkıları sevenlerine hediye olarak Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde olacak.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden müzik yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili kralcılar. Radyolarının başında şarkılarımıza eşlik eden kralcılarımıza Özgür Alter'in bu şahane yorumunu armağan edeceğim. Hemen ardından Zara'dan gelecek. Bu iki şarkı da hayatımıza damgasını vurmuş şarkılardan. Biri Orhan Baba'nın efsane şarkısı Doğan Bir Pişman. Diğeri de Ferdi Tayfur'un, Ferdi abimizin Sabahçı Kahvesi, Zara'nın yorumundan sevenlerine hediyem olsun.

İlaç gibi radyo. Reklam. Babalar günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

enfes bir şarkı. Hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarından biri ile Ahmet Kaya, Alemin Kralı'nda, Kezban'ın Günlüğü'nde. Hemen ardından da Onur Akın'ın çok sevdiğimiz şarkısı Gaybana Geceler gelecek. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: gidip esip geçeyim.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Kezban'ın gün

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü,
1: gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Programın ikinci saatini şöyle biraz unutulmayanlara, zamanda yolculuk yapmak üzere hayatımıza damgasını vurmuş şarkılara ayırmak istiyorum sevgili kralcılar. Bu bölümü Coşkun Sabah'la açacağım. Bütün sevenlerine hediyem olsun. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza kulak veren, bizlere eşlik eden ve radyolarını şimdi açan bütün kralcılarımıza da hediye olsun.

0: canım sana. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bizi zamanda yolculuğa çıkaran şahane şarkılardan bir tanesi Bülent Ersoy'un muhteşem yorumundan gelecek sevgili kralcılar. Sene 1993. Orhan Baba'nın bu şarkısı ortalığı kasıp kavuruyor. Bülent Ersoy alıp şarkıyı başka bir noktaya taşıyor sevenleri için. Bütün Bülent Ersoy hayranlarına hediyem olsun.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Arabesk'in kraliçeleri, onların arasında en müstesna yeri olanlardan biri de gönlümüzün sultanı Kamuran Akkor. Bir ateşe attım beni. Bence arabesk müzik tarihinin en etkili, en damar, en ciğere dokunan şarkılarından bir tanesi yıllardır dilden dile dolanmaya devam ediyor. O zaman sizi 1987 yılına götüreyim. O dönemin atmosferinde bu güzel şarkıyı hepinize armağan

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Unutulmaz bir Ferdi Özbeğen şarkısı. Bütün sevenlerine hediyem olsun. Bu şarkının ardından da güzel bir babalar resitaliyle yayına veda edeceğiz.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Ve geldik bugün de programın finaline. Sevgili kralcılar, bizimle iki saati paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki her bir kral ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: Radyoların kralı.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle

ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.